deliver your people's burden list. Deliver us burden list. Yawa yatiye radio. Yet papa nyakopo. Chenin chamo. Yawa pa kwanchio. Yawa pa wo. Yenin chamo. Yenin chamo. Yenin chamo. Yaka pariyo. Yaka pariyo. Yaka pariyo.